FM.

FM.

0: release the sound.
1: Dance FM.
2: I've seen the devil dance sunset.

0: Dolu Kadehi Ters Tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymazsın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli.

şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer. Turkcell'le bağlan.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Amos 2

Üniversitesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Ne güzel şey.
4: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
5: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
6: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
7: Keep it locked for Fresh Dance FM

0: Plus'a seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Üniversitesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın. Good morning.

0: Dolu Kadehi Ters Tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Unutulmaz, unutulmaz.
4: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
5: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
6: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olan...

bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere son.

Roots FM, the rhythm of Cyprus.

0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

de hol, fit hol. Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

0: mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey

0: Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Bondi Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Music is the answer. That's why we are growing bigger every day. Dance FM. Spread the word.

0: Ek enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
5: Her anında, hep yanında, Aveon, Aveon sigorta.
6: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
7: Dance FM covers your passion.
8: Covers your passion.
7: Your lifestyle.
8: And your music on one station.
7: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Afternoon It Mix'te yeni saatin açılışını Dave ve Teams'de yaptık. Rain Dance bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Bu kez Sky Newman'la devam ediyoruz. Lonely Girl şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyisi.

0: Club Dance FM Top 20. Every weekend, Cyprus's original Top 20 list every Saturday at 5 p.m. and Sundays at 12 p.m.
1: Afternoon Hit Mix with iCoot.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de David Guetta ve Teddy Swims dinledik. Gun Gun Gun da bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Herkese keyifli dakikalar, ben Aykut Balcı. Bu kez Demi Lovato konuğumuz oluyor. Laura Jeans şimdi bize eşlik ediyor.

with Aykut. Lady Gaga ve Shape of a Woman, yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri, burada bizimle buluştu. Yine güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz ve öğleden sonrasını keyiflendirmeye devam ediyoruz. Tyna şimdiden Sefem'de CIA'yı.

0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Ters FM'de Pink Panteras ve Zara Larsson Stateside sonrası. Şimdi Ed Sheeran'la devam ediyoruz. Müzik dünyasının başarılı yeteneklerinden biri. A Little More'la şimdi Dance FM'de.

0: dientes. Enséñame los.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: with Aykut.
1: Be Mine ve Kamrat'la yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Haftanın Hit Mix'te güzel bir perşembe öğleden sonrası yaşıyoruz. Bu kez Hugel ve Ultra Nate bize eşlik ediyor. Free.

0: mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Dance FM.

0: Aykut.
1: Demi Lovato ve Here All Night Dance FM'de dinledik. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Keyifli dakikalar bir kez daha, bu kez Teddy Swims'le devam ediyoruz. Bad Dreams şimdi Dance FM'de.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10

0: Ve Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Bruno Mars ve I Just Might Dance FM'de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar bu kez Zara Larsson ve Shakira ile devam ediyoruz. Shakira biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kendi stadyumunu yapıp orada konser vermek istediğini açıklamıştı. Bunun için de çalışmalar başladı. İşte Shakira ve Zara Larsson Euro Summer'la Dance FM.

Rain ve Man I Need ile yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Haftanın Hit Mix devam ediyor saat 16'ya kadar. Hafta içi her gün 13-16 arası burada Dance FM'de buluşuyoruz. Amerikalı beşli Maroon 5 ve yanlarında Lil Wayne. Love is Like.

Platinum. Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: with Aykut.
1: Katse ve Gabriela Dance FM'de bizimle buluştu. Playlistimizde üst sıralarda yer alan hit parçalardan biri. Bu kez Romanya'dan Ina ve parçası I'll Be Waiting Dance FM'de. Oh.

0: with Aykut.
1: James Hype ve Sam Harper dinledik. Waterfalls'la bizimle buluştular. Yeni hitlerden biri. Bakalım önümüzdeki günlerde yükselişte olacak mı? Şimdi Ayra Star Dance FM'de Where Do We Go?

0: Reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
4: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana, Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen operatörü, lider operatör Kuzey Kıbrıs Turkcell. Ve şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
7: Genç Yapı Market'le evinize geçmiştir.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Üniversitesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Dance FM.

0: with Aykut.
1: Biz DMC ve Bizen Hani Tayla ile birlikte bizimle buluştu. Show Me Love Dance FM'de dinledik. Az sonra Ece mikrofonda olacak ve eve dönüş yolunda yine bize eşlik edecek. Cuma gününde saat 13'te burada Dance FM'de buluşacağız. Ben Aykut Balcı. Hepinize güzel bir perşembe akşamı diliyorum. Ben giderken NLE Choppa ve Imagine Dragons. There you.

Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz ve Mayıs ayının böyle ilk haftasını yavaş yavaş ardımızda bırakmaya başlamışız bile. Hafta sonu geldi çattı sayılır. Tarihler 7 Mayıs'ı gösteriyor. Perşembe akşamına doğru ilerlerken Secret Dance'de yine buluştuk. Ben Ece Kanmaz. Müzik dünyası, diğer dünyalar, birkaç böyle farklı konular var bugün sizlerle buluşturmak için. Sabırsızlanıyorum ama öncesinde biraz müzik zamanı.

3. Grundy Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

Aşımız ile devam ediyor. Kendimizi gerçekten ne kadar tanıyoruz? Çoğumuz bu soruyu hiç düşünmeden çok iyi cevabını veriyoruz. Ama araştırmalar bambaşka bir tablo çiziyor. Organizasyonel psikolog Tasha Erici'nin 5000 kişiyle yaptığı çalışmaya göre insanların %95'i kendini tanıdığını düşünüyor fakat gerçek öz farkındalık oranı sadece %10-15 civarında. Peki neden bu kadar yanılıyoruz? Çünkü kendimizi tanımak aslında iki farklı beceriden oluşuyor. İçsel farkındalık, yani ben kimim, ne istiyorum sorusu ve dışsal farkındalık, yani başkalarının bizi nasıl gördüğünü anlayabilmek. İlginç olansa bu iki yetenek çoğu zaman birbiriyle örtüşmüyor. Bir de işin içinde psikolojide kör nokta dediğimiz alan giriyor. Yani başkalarının bizde net şekilde gördüğü ama bizim fark etmediğimiz yönlerimiz. Üstelik Dunning-Kruger etkisi de devreye girince eksiklerimizi fark etmek yerine kendimiz olduğumuzdan daha iyi sanıyoruz. Peki çözüm ne? Uzmanlara göre sihirli nokta neden sorusunda değil, ne sorusunda gizli. Neden böyleyim demek yerine şu an ne hissediyorum, buradan ne öğrenebilirim, bir dahaki sefere ne yapmalıyım gibi sorular. İşte gerçek farkındalık tam olarak burada başlıyor. Çünkü kendini tanımak düşündüğümüz gibi bir sonuç değil, sürekli devam eden bir süreç aslında. Sürekli fikirlerimiz, isteklerimiz de değiştiği için kendimizi tanımak bir aslında yolculuk. Umarım herkes kendinin farkında olur, iyi yönleriyle ve en önemlisi kötü özellikleriyle ve bu kötü özelliklerin farkında olup diğer dış dünyaya da

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Lady Gaga 12 ay süren The Mayhem Ball Tour turnesiyle müzik endüstrisinde büyük bir başarıya imza attı. Billboard verilerine göre turne toplamında 419,5 milyon dolar gelir elde ederken yaklaşık 2 milyon bilet satışı gerçekleştirdi. Turne Las Vegas'ta başlayıp Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Japonya'yı kapsayarak Madison Square Garden'da final yaptı. Ayrıca Mexico City ve Singapur gibi konserleri, Coachella performansları ve Copacabana Beach'teki ücretsiz dev konserle birlikte Gaga'nın son bir yılda ulaştığı toplam izleyici sayısının 4,5 milyonu geçtiği tahmin ediliyor. Mayhem Ball, Gaga'nın kariyerindeki en yüksek hasılatlı turne olmasının yanı sıra 2020'lerin en büyük pop turnelerinden biri olarak da kayıtlara geçti ve The Eras Tour sonrası en büyük pop turnelerinden biri olarak gösteriliyor. Taylor Swift'ten sonraki en iyi Lady Gaga şovuymuş. Beyond

Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: yemek enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
3: Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Psikoloji alanında yapılan araştırmalar erkeklerin çekicilik algısının sanıldığı kadar fazla makyaj odaklı olmadığını gösteriyor. Bangor Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışmada erkek katılımcılar kadın yüzlerine ağır makyajlı halleri yerine daha az makyajlı, doğal görünümlü versiyonlarıyla daha çekici olarak değerlendirdi. Araştırmanın dikkat çekici sonucu şu: erkekler kadınların günlük hayatta kullandığı makyajın yaklaşık %40 daha az olduğu hallerini tercih ediyor. Diyor. Bu bulgu erkekler makyajı sever algısından çok doğal görünüme yakın makyajın daha olumlu algılandığını ortaya koyuyor. Ancak bu erkeklerin makyajdan hoşlanmadığı ya da herkesin makyajsız görünümü tercih ettiği anlamına gelmiyor. Bilimsel veriler çekiciliğin makyajdan ziyade yüz ifadesi, bireysel özellikler, kültürel faktörler ve kişisel tercihlerle şekillendiğini gösteriyor. Yani bilim makyajsızlıktan çok doğallığa yakın görünümün daha çekici algılanabildiğini söylüyor. Şimdi erkeklerin bizim ne kadar makyaj yaptığımız yapmadığımız kesinlikle erkekleri ilgilendirmez, bu bir. Ama tabii ki de canımız ister rüküş makyaj yaparız, canımız ister hiç yapmayız, canımız ister de sadece bir ruj süreriz. Bunu kimse ilgilendirmiyor gerçekten. Biz kadınlar kendimiz ne istersek kendimize göre, kendi isteğimize göre yapıyoruz makyajımızı. Bazen çok eleştiri alıyoruz, bazen de hiç fark edilmiyoruz ama biz kendimizi beğeniyorsak, aynaya baktığımızda kendimizi güzel buluyorsak o gün o bize yetiyor arkadaşlar. O yüzden hiçbir kadın erkeğine göre, sevdiklerine göre yapmaz. Tabii ki de bakımlı görünmek, güzel gözükmek hepimizin en doğal hakkı ve gerçekten bakımlı olmalıyız. O ayrı bir konu ama canımız ister yerine göre rüküş bir makyaj, canımız ister istemez hiç makyaj yapmayız. Bu bizim tercihimiz. Kim nasıl değerlendiriyorsa değerlendirebilir. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'da yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 7 Mayıs, Perşembe akşamına doğru ilerliyoruz. Secret Dance bir saat boyunca daha sizlerle bu frekansta devam ediyor.

Elektrik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türksel'le bağlan hayata.

0: 9.09'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor. Malum Mayıs ayına geldik. Bazı araştırmalarda Mayıs ayında doğan kadınların fiziksel çekicilik puanlarının diğer aylara göre biraz daha yüksek çıktığı görülmüş. Bu durum mevsimsel ışık miktarı, annenin gebelik dönemindeki çevresel koşulları ve elbette ilkbahar doğumlarının getirdiği bazı biyolojik etkilerle açıklanmaya çalışılıyor. Bu kesin bir kural değil, sadece ilginç bir istatistiksel bulgu ama yine de insanın merakını cezbediyor değil mi? Şöyle bir düşünüyoruz, Mayıs ayında kim doğdu, etrafımızdakileri düşünüyoruz. Belki siz doğdunuz, belki böyle tanıdığınız, sevdiğiniz, takip ettiğiniz ünlüler Mayıs ayında doğdu. İşte şöyle bir bakıyoruz, gözden geçiriyoruz. Gerçekten de öyle diyoruz. Ama mevsimin etkisi var mı yok mu bilemiyoruz. Ya da bir tesadüf mü bu? Ya da doğum oranlarıyla mı ilgili bilemiyoruz. Ama bence her ayda doğan kadın çekicidir. Bugün kadınlar üzerine gerçekten çok böyle araştırmalar konuştuk. İşte makyajlı kadın daha az çekici, çok makyajlı kadın daha az çekici gibi konulardan da bahsettik. Şimdi Mayıs ayında doğan kadınların daha çekici olduğu söyleniyor diyorlar. Bunun

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance'te şimdi biraz böyle içinizi karartmayacağım ama eğer bunlar olsaydı bunlar yaşanmazdı diyeceğim bir konudan bahsedeceğim. Hepinizin bildiği Titanic gemisi battı ama bu detayları çok kişi bilmiyor. Son anda binmeyenler vardı. Mesela Titanic'e binmeyen ünlüler vardı. Çikolata devi Milton Hershey son anda biletini iptal ediyor. Gitseydi o da tarihin bir parçası olacaktı. Dürbün yokmuş. Gözlemcilerin dürbünü yokmuş. Buzdağını daha erken fark edebilirlerdi. Ama kritik ekipman kilitli bir dolaptaydı. Su ölümcül derecede soğuktu. Birçok yolcu boğulmadı. Dakikalar içinde hipotermiden hayatını kaybetti. Can kurtaran botlar yetersizdi. Gemideki herkes için yer yoktu. Yüzlerce insan kurtulma şansı bu yüzden bulamadı. Batmaz inancı kararları etkiledi. Riskler ciddiye alınmadı ve hız kesilmedi. Bu özgüven felaketi hızlandırdı. Titanic yardım sinyali olarak roketler atıyor ama yakındaki gemi bunu kutlama sanıyor ve yardım gelmesi gecikiyor. Titanic'e çok yakın bir gemi vardı. Kaliforniya'nın sadece birkaç kilometre uzaktaydı ama sinyaller ciddiye alınmadı. Buzdağ fark edildiğinde gemi yön değiştirmeye çalıştı ama bu manevra çarpışmayı tamamen engelleyemedi. Eğer düz çarpsaydı belki de batmayacakmış. Ne kadar gerçekten işte kader dediğimiz şey burada çıkıyor ortaya. Ne kadar korkunç bir andı. Çoğu insanın travması olarak kaldı hafızalarda. Filmi bir o kadar güzeldi ama yaşanan olay gerçekten çok acıydı. Ama artık günümüz teknolojisiyle bu tarz kazalar, uçak kazaları, gemi kazaları olsun, işte araç kazalarını ayırıyorum. Çünkü araç kazaları çoğu zaman yine insanın hatası. Araba ne kadar gelişirse gelişsin, teknolojik olursa olsun, insanların telefona bakması, alkollü yola çıkması gibi birçok etken var maalesef ki. Ama uçak, gemi kazaları, tren kazaları bir tık daha azalmış olabilir. Yine insan dışı böyle hatalardan bahsediyorum tabii ki de.

FM.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in bugün de sonuna geldik an itibariyle. Bugün doğum gününüzse doğum gününüz kutlu olsun. Gerçekten Mayıs ayında doğanlar şanslıdır, güzeldir, çekicidir. Bunu konuştuk bugün programımızda. Bir bilimsel araştırma yapılmıştı. Mayıs ayında doğan kadınlar daha çekiciymiş. Olabilir. Umarım herkes böyle kendine göre, kendini beğendiği şekilde hayatına devam eder diyelim. Ve hafta sonuna doğru yaklaştığımız bugün de bugünü sonlandırıyoruz. Yarın kaldığımız yerden 16-18 arası devam edeceğiz. Hoşça kalın. Seriz

0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.
2: That kicks some ass.
3: Man.
4: 50.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Working.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Girmek'te buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girmek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz.

0: Kratos. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

FM.

Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.